0: Schwester.
1: Nee.
0: Schießlisse.
1: Çok. Ama benim arkadaşlarım da olur.
0: Ha bak, arkadaşları bilemem.